yanlarda şiyan sabah ol, yandı dülüm kebap ol, yan. Lümbübü gestur bana, bize dok desi şirasi. Taur bana hullaneron, şimastra basina krani. Τα ορφάνα θέλει τόνι και μαζί.